0: TRT Kurdî Radyo Mala Müzika Kurdî
1: Dümeşme disa bitane Cuda nabim Şevrojim Yak bi yak çun Havale min Vaks derken Asmanın Vaskir dikem Berbereş Yersi kofi Xoadı bejim Lidi samın Şbir nakir Aşk

çi tavşiliye bivaro, merdene iname veri. Emrime ben o emri jü berberi ki, teyna bu ne iname veri. Maya me iname veri. Ben ameymane hevnane me. Pore me de desti cereni. Serdejan eme vinden o. Çim eme ser jü ini de jü kalısı pivineni. Ez ne vazen deste maya me vin be hayalan eme de. Ez be kesmanen serranat. Roj vejino, roj şono xora. Min o teyna buna xo, maneni me piya. Ne deste maya me zere pore me de, ne ki zere lapa me de, arak manen o. Ez ze çuçuka de bi perra, neşkin fırbıdi. Çimane mi de meje şeva Zere mi de domani kaykeni Kaye domanan Hesirmanen o hertim Sere koyan de Leti ben uhuya işi inan Heya heya Kuli beni zuri Sek linga maqet negina nehade devreşira Zuzaki kule şahide mabi Hona ki çekere eylülü ne da bimara Şiliye bivaro Deste maya me çare me de bo Demi veri Hıj beni çimane me verdi Hızır o kal ve jino zeri jüşevede Şiliye vindena Ma beni me lal Laltina ma sirota şeve de manena Rüye ma ben o kutu yedi şikayı Çime şeve de deru dormeye ma cehennem Adır var eno Ma berbenime Çime ma ze peskuviyake birindara Neşkin avazdu neçirvanan dest Beçare menda Çime ma, çime dayı Ez kaydı resmane siyah o sıpiyan Ne ben arayına Va zaman Vakti var yayı şişiliye de bimano Va dız dı bebe Vaz dı zere şevede Astaran bitire rüya asmenira Derman eme Deste maya me bo Çare me de Sereme de bo. Ve lazım niyo, şodre naşe ve kat çine bo. Ma o asmeni heval bime. Astareye ki roştiya, çimane ma be.

Deja mu go khazla waze bu ma kaş ku sile gide kama setli beçelo avan hozala ey Deja mu go khal khorem yo khodele de zlalele sele tu can ko lo tu jamera ey